0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Günaydınlar, mutlu, huzurlu, hayırlı sabahlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Pazar sabahınıza eşlik etmek üzere. Karşımda rejide ses yönetmeni, müzisyen arkadaşımız Rosen Grigorov ve mikrofon başında ben Bedriye Halis. Yerlerimizi aldık ve konumuzla, şarkı ve türkülerimizle hazırız. Eğer sizler de hazırsanız her birinize şimdiden güzel dakikalar dileyerek ilk şarkımızla programa start veriyoruz. Hoş geldiniz.

Değerli dinleyiciler, Eylül ayının da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Takvim bize sonbaharın geldiğini söylüyor. Sonbaharı biraz daha serin, akşamları biraz daha erken kararıyor. Yazın o uzun, sıcak ve biraz da telaşsız günleri yavaş yavaş geride kalıyor. Ama Eylül sadece mevsimin değiştiği bir ay değil. Eylül aynı zamanda yeniden başlama ayı. Okullar açıldı. Kimi evlerde sabahın erken saatlerinde çalan alarmlar yeniden duyulmaya başladı. Çantalar hazırlandı, ayakkabılar bağlandı ve çocuklar kimi büyük bir heyecanla, kimi biraz çekingen, kimi de belki annesinin elini biraz daha sıkı tutarak okulun yolunu tuttu. Aslında bir çocuğun okula başlaması sadece yeni bir ders yılının başlaması değil. Yeni arkadaşlar demek, yeni şeyler öğrenmek demek, kendini keşfetmek demek ve belki de en önemlisi ben bunu yapabilirim diyebilmek demek. İşte bugün sizlerle paylaşacağımız hikayede tam olarak bunun üzerine. Silistra'daki Özel Eğitim Destek Merkezi'nde bu ders yılında 90 çocuk eğitim görüyor. Onlar için yeni eğitim yılı yalnızca yeni sınıflar, yeni dersler ve yeni öğretmenler anlamına gelmiyor. Bu yılın asıl hedefi çocukların yapamadıklarına değil, yapabileceklerine bakmak. Çünkü bazen bir çocuk için doğru yerde olmak çok büyük bir şeydir. Bazen kalabalık ve gürültülü bir caddede kendi başına yürüyebilmektir. Bazen bir tiyatroya, bir kütüphaneye ya da bir sanat galerisine kalabalıkların aşılmaz bir engel olmadığı hissederek girebilmektir. Bazen de sadece bir topluluğun arasına karışıp ben de buranın bir parçasıyım diyebilmek. Ve bazen değişimin ne kadar büyük olduğunu anlamak için çok küçük görünen bir ana bakmak yeterlidir. Geçen yıl 24 Mayıs töreninde çocuklara aileleri eşlik etmiş. Bu yıl ise aynı çocuklar tören alanından ailelerinin yanında değil, kendi başlarına geçmişler. Bir yıl önce endişeyle çocuklarının yanında yürüyen anne babalar bu kez kenarda durmuş ve çocuklarını gururla izlemiş. İşte bağımsızlık bazen böyle bir anda görülür oluyor. Bazen kendi ellerinle bir mum ya da sabun yapmakta. Bazen bahçede bir fidan dikmekte. Bazen kalabalıkların arasından tek başına yürümekte. Ve bazen de bir annenin, bir babanın çocuğumun yapamadıklarına değil, yapabildiklerine bakmalıyım diyebilmesidir. Eylül bize galiba tam da bunu hatırlatıyor. Yeni bir ders yılı sadece çocukların değil, hepimizin yeniden öğrenmeye başladığı bir dönem. Çocuklar yeni şeyler öğrenirken biz yetişkinler de onlara nasıl daha iyi alan açabileceğimizi öğreniyoruz. Çünkü her çocuğun ihtiyacı aynı değil. Ama her çocuğun kendini değerli, kabul edilmiş ve ait hissetmeye ihtiyacı var. Silistra'daki bu hikayede de belki de en güzel değişim burada saklı. Çocukların sayısından çok onların attığı adımlara bakılıyor. Engellerinden çok yetenekleri görülüyor. Ve başarı bazen kocaman bir sınav sonucunda değil.

bir çocuğun ilk kez kendi başına yaptığı küçücük bir şey de ortaya çıkıyor. Şimdi Eylül'ün bu son günlerinde, sonbaharın o kendine özgü kokusu eşliğinde biraz okullardan, biraz yeni başlangıçlardan, biraz da çocukların bize öğrettiği o güzel şeylerden konuşacağız. Siz de nerede dinliyorsanız bizi şu anda çayınızı ya da kahvenizi alın, bize eşlik edin. Çünkü bugün belki de hepimize iyi gelecek bir cümleyi hatırlayacağız. Önemli olan çocuğun ne yapamadığı değil, doğru ortam sağlandığında neler yapabileceğidir. Hazırsanız sıradaki şarkımızdan sonra konumuza geçiyoruz.

0: binlerce çocuk okul heyecanını yaşadı. Bazı çocuklar açısından okulun ilk günü sadece bir başlangıç değil. Engellerinin yerine yeteneklerinin ön planda tutulacağı bir ortamda bulunma fırsatıdır. Silistra'daki Özel Eğitim Destek Merkezi'nde özel gereksinimli 90 çocuk yeni ders yılında öğretim görecek. Bu yıl yeni sınıf odaları açıldı, el işi atölyesi kuruldu, bahçe alanı yenilendi ve Dulovo'dan gelen öğrencilere yeni okul otobüsü alındı. En büyük değişiklik ise öğrencilerde görüldü. Çocuklar gittikçe daha bağımsız oluyor ve dış desteğe muhtaç kalmayan bireyler olarak yetişiyor. Benere Silistra muhabiri Nezabravka Kirova aktarıyor. Doğru yer bazen gürültülü ve kalabalık bir caddede tek başına yürüyebilmek anlamına gelir. Bir tiyatroya, kütüphaneye veya galeriye kalabalıkların aşılmaz bir engel haline gelmeden girebilmek anlamına gelir. Bazen sadece bir topluluğun arasına girmek ve kendini onun bir parçası olduğunu hissetmek anlamını taşır doğru yer tanımlaması. Silistra Özel Eğitim Destek Merkezi tam bu yönde küçük ancak önemli adımlar attıran eğitimle hizmet vermeyi hedefliyor. Bu yıl 4 ile 7 yaş grubunda 2 hazırlık grubu ve 12.ye kadar 16 sınıfta olmak üzere toplam 90 öğrenci merkezde eğitime başladı. Özel gereksinimli çocukların okul hayatı sayılarla değil, çabaları ve yeteneklerini öne çıkaran hikayeleriyle taçlandırılıyor. Bu hikayenin arkasında gitgide daha bağımsız birey olmaya çalışan çocuklar, evlatlarının engellerini ve kısıtlayıcı yönlerinden ziyade imkan ve becerilerini görmeyi öğrenen ebeveynler, ortamı öğrencilerin yetenek ve özel gereksinimlerine göre değiştirebilen bir ekibin çabası bulunuyor. Silistra Özel Eğitim Destek Merkezi Müdürü Neli Marinova çalışmalarını tanıtırken ailelere de nasihatlerde bulundu. Aileler kendi çocuklarının özelliklerini kabullenmeli, onu olduğu gibi kabul etmeli ve bununla gurur duymalıdır. Çocuğun özel gereksinimli olması, onu marjinal bir ortama koyma ve dışlama anlamına gelmez. Tam tersine, çok renkli ve çok enteresan oldukları için onlar özel çocuklardır. Merkezdeki uzmanlar bu çocukların güçlü yanlarını yakalayıp onları geliştirebilir. Merkezden öğrenciler geçen yıl ilk defa 24 Mayıs geçidine katıldı. O zaman aileleri de çocuklara eşlik etti. Bu yılki programda ebeveynler kenarda izleyici olarak kaldı ve çocuklar 24 Mayıs geçit töreninden yalnız geçti.
1: Fark çok büyüktü. İlk yıl ebeveynler çok tedirgindi. Çünkü çocukların %80'inde otizm rahatsızlığı bulunuyor.
0: Kalabalık ortama girmek, yüksek sesli ve gürültülü bir yerde bu çocukları törenden geçirmek çok zor bir sınamaydı. Merkez Müdürü Neli Marinova bir yılda kat ettikleri yolu şöyle anlattı. Bu yıl düşündük, değerlendirdik ve artık hazır olduklarına karar verdik. Ebeveynler bize eşlik etmeyecekti. Çocuklar da dış desteksiz, bağımsız olmanın gururunu yaşadı. İzleyicilerden gelen olumlu enerjiyi bir nevi hissetti ve mutlu oldular. Öğrencilerimiz için bu yılki tören gerçekten çok zevkli geçti. Bu olumlu gelişmeler Silistra Özel Eğitim Destek Merkezi'ni devamlı değiştirmeye teşvik ediyor. Bu ders yılında çocuklar yenilenmiş sınıf odalarına girdi. Yeni yazılım sistemi kuruldu. Okulun bahçe alanı onların özel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlendi. Birçok yenilik var. Her yıl öğrencileri ve ebeveynleri yeni ders odaları, yeni yazılımlar ve bilgisayarlarla sevindirmeyi başarıyoruz. Merkezin bütün tesisi bakımdan geçti, yenilendi ve donatıldı. Bahçemizi düzenledik ve çocukların gereksinimlerine uygun araçlar ve oturma bankları koyduk. Yeni ektiğimiz ağaç fidanlarının bakımını da çocuklar yapacak. Saksılarda çiçek ekecekler, toprakla temas onlara iyi gelecek. Yeni açılan el becerileri atölyesinde öğrenciler mum ve sabun yapacak ve baştan sonuna kadar hazırlanmasının tüm devrelerinde yer aldıkları bu el yapımı ürünleri kermes ve pazarlarda satışa sunacaklar.
1: Ortada bir ürün olacak, yararlı el becerileri kazanılacak, bir çabanın sonucu devamlılık öğretilecek, atölye işleriyle çocukları dış dünyada, günlük hayatta destekleyecek yetenekler verilecek ve onlardaki birçok eksik ve açığın giderilmesi sağlanacak. Değerli dinleyiciler, atölye çağdaş eğitim ortamı odaklı bir ulusal program tarafından finanse ediliyor. Art terapi, sanatla tedavi odası, müzik terapisi ve aşçılık atölyelerine yönelik bir projede kazandık. Orada çalışacak öğretmenlere ücretler de proje dahilinde ödenecek. Bütün bu atölyelere program finansmanıyla tüm gerekli araç, gereç ve donatımlar sağlanacak. Özel eğitim merkezi bu ders yılında 16 kişilik bir okul servisi otobüsüne de sahip oldu. Şimdiye kadar ailelerin özel otomobilleriyle Dulovo'dan Silistra'ya okula getirilen öğrenciler artık okul servisinin hizmetlerinden yararlanacak. Merkez müdürü Marinova, 3 yıllık uğraş ve bürokratik yazışmalar sonucu nihayet bir okul aracının tahsis edildiğini söyleyerek, bunun Dulovo ve Glavinica'ya bağlı Dichovo'dan gelen çocukların ailelerini kolaylaştıracağını vurguladı.
2: Veçe imame avtobus.
1: Artık bir okul otobüsümüz var. 16 kişilik aracımızla Dulovo Belediyesi'nden 15 öğrencimize okul ulaşım servisi sağladık. Okul aracında otobüs şoförü ve rehber personel olacak. Bu aileleri çok kolaylaştıracak yeni bir edinim olacak. Çünkü 4 yıldan beri onlar öğrencilerimizi kendi arabalarıyla getirip götürüyordu. Böylelikle veliler de kendine zaman ayırabilecek veya istihdam imkanına kavuşmuş olacak. Bir başka minibüsümüz ise okul dışı dersler ve etkinlik programlarıyla Glavinica Belediyesi'nin Dichovo köyünde aile tipi çocuk yurdunda bulunan iki sınıfımızın ulaşım ihtiyaçları için kullanacağız. Merkez Dichovo'da 12 öğrenciye özel eğitim veriyor. Bazı aileler özel gereksinimli evlatlarına daha uygun bir ortam ve gelecek aramak umuduyla yurt dışına gitti. Ancak Silistra'ya geri dönenlerde artış gözleniyor. İspanya'dan dönen var. İki çocuğumuz Belçika'dan geldi. Almanya'dan dönüş yapanlar var. Çocuklarına daha uygun ve erişilebilir ortam bulmak için yurt dışına giden velilerimiz var. Şimdi oluşturduğumuz bütün bu yoğun destek alanları ve eğitim koşulları ailelerin yurt dışından dönerek çocuklarını güvenle bize teslim etmelerine yol açıyor. Eğitime destek, fırsatlar, özel yaklaşımlar ve uygun koşulların önemini vurgulayan Nelly Marinova, merkez olarak çalışmalarını ve yaptıkları yenilikleri böyle özetledi. Silistra Özel Eğitim Destek Merkezi'nde bütün bu olumlu gelişmeler bu öğrenim yılının belki de en önemli ibret dersi oldu. Çocukların sayısı ne kadar? Onların engel ve eksiği nedir? Asıl soru onların doğru yerde olmalarıdır. Ortam bu çocukların özel gereksinimlerine uyumlu hale getirilirse uzmanlar onların güçlü yönlerini öne çıkararak özgüven kazandırırsa ebeveynler her şeyden önce çocuklarının imkanlarını ve becerilerini görmeye başlarsa değişim de açıkça hissedilecektir. Bazen bu bayram geçidine tek başına katılmaktır. Bazen kendi ellerinle bir mum ve sabun üretmektir. Değişiklik bazen de ailelerin gurbetten yuvaya geri dönme kararında gizlenmektedir. Yeni ders yılı heyecanıyla Silistra ilinde 41 okulda 9000 öğrenci eğitim görüyor. 42 yeni sınıfta 721 çocuk birinci sınıfa başladı. İlde kapatılan okul yok. Tüm eğitim kurumları ders yılı hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını açtı. Silistra Özel Eğitim Destek Merkezi'nde 90 çocuk için bu ders yılı yeni başlangıçtan daha fazlası olan anlamlar taşıyor. Bu yeni dönem ne yapamadıklarını değil, neler yapabilecekleri ve neler başarabileceklerini gösterecekleri bir sene olacak.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Bu pazarda sizinle programını dinliyorsunuz. Silistra'daki Özel Eğitim Destek Merkezi'nde yeni eğitim yılıyla birlikte yaşanan değişimi ve çocukların daha bağımsız bireyler olma yolundaki adımlarını ele aldık. 90 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde açılan yeni atölyeler, yenilenen eğitim alanları ve sağlanan ulaşım imkanlarının yanı sıra çocukların günlük yaşamda kendi başlarına attıkları adımların ne kadar önemli olduğunu gördük. Aslında bütün hikaye bize şunu gösterdi. Çocukların yapamadıklarından çok doğru destek ve uygun ortam sağlandığında neleri başarabileceklerine bakmak gerekiyor. Ve belki de bu hikayeden aklımızda kalması gereken en güzel şey şu. Her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir güç var. Bazen ona gereken tek şey o gücü ortaya çıkarabileceği doğru ortama ve biraz da güvene sunmak.

Pazar'da sizinle programın devam ediyor sevgili dinleyiciler ve önümüzdeki dakikaları yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türküler eşliğinde geçirmeye ne dersiniz? Hadi türkü sefası şimdi başlasın.

Böylece bu sabahki programımızın da sonuna geldik değerli dinleyiciler. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınlar ekibi adına her birinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhaba sevgili çocuklar. Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, Sarajit'e ise ses yönetmenimiz Bilana ile birlikte bir saat boyunca sizinle olacağız. Bugün sizinle öyle bir yolculuğa çıkacağız ki ne uçağa ihtiyacımız var, ne trene ne de uzay gemisine. Hatta evden dışarı çıkmanıza bile gerek yok. Çünkü bugün keşfedeceğimiz yer zaten bizimle birlikte. Nereye gidersek gidelim geliyor. Okula götürüyoruz, parka götürüyoruz, tatile götürüyoruz, uyurken bile yanımızda. Tahmin edebildiniz mi? Evet, beynimiz. Bugün programımızın adı Beynimizin Gizemli Dünyası. Hazırsanız kafamızın içinde saklanan bu inanılmaz dünyaya doğru yolculuğumuz başlıyor. Ama önce size küçük bir görev vereceğim. Sağ elinizin işaret parmağını kaldırın. Şimdi burnunuzun ucuna dokunun. Sonra gözlerinizi kapatın ve kocaman sarı bir limon hayal edin. Limonu ortadan ikiye kestiniz. Suyu akıyor. Şimdi o limondan kocaman bir ısırık aldığınızı düşünün. Ekşi, ağzını sulandı değil mi? Peki az önce neler oldu? Parmağınızı hareket ettirdiniz, burnunuzun yerini buldunuz, söylediklerimi duydunuz, kelimeleri anladınız, limonu hayal ettiniz. Daha ortada gerçek bir limon bile yokken onun tadını düşünmüş olabilirsiniz. Bütün bunların gerçekleşmesinde beyniniz rol oynadı. Ve en ilginci şu, beyniniz hakkında bir program dinlerken bunu anlamaya çalışan şey de yine beyniniz.

Sevgili çocuklar, beynimizin ağırlığı yetişkinlerde yaklaşık 1.3-1.4 kilogram civarındadır. Ama bizim için asıl önemli olan ağırlığı değil, nasıl çalıştığıdır. Çünkü beyniniz şu anda aynı anda birçok iş yapıyor. Sesimi duyuyor, kelimeyi tanıyor, anlamını düşünüyor. Belki bir yandan odadaki başka bir sesi fark ediyor. Belki de içinizden biri Sibel abla müzik arasından sonra acaba ne anlatacak diye düşünüyor. Bütün bunlar farklı beyin bölgelerinin ve ağlarının birlikte çalışmasını gerektiriyor. Bu yüzden program boyunca çok önemli bir kuralımız olacak. Beyinde her işin yalnızca bir tane düğme ile çalıştığını düşünmeyin. Örneğin birazdan hafıza ve hipokampus diyeceğiz ama bu bütün hatıralar hipokampusun içindeki bir kutuda duruyor demek değildir. Beyin bir takım gibi çalışıyor. Futbol takımını düşünün. Kalecinin görevi farklıdır, forvetin farklıdır, savunmanın farklıdır. Ama maçı takım oynar. Beynimiz de biraz böyle. Şimdi programımız boyunca sürecek bir deney başlatıyorum. Adı Büyük Hafıza Deneyi. Size 10 kelime söyleyeceğim. Yazmak yok. Hazır mısınız? 10 kelimemizi şimdi sayıyorum. Elma, tren, bulut, kedi, anahtar, limon, kitap, balon, deniz, saat. Tekrar etmiyorum. Programımızın son bölümünde bu kelimelerden kaçını hatırladığınızı soracağım. Bakalım beyniniz yaklaşık bir saat sonra neler yapacak. Ama önce beynimizin haritasını çıkarmamız gerekiyor. Çünkü sırada beynin içinde bir keşif gezisi var.

Şimdi hayal gücümüzü çalıştıralım. Bir anda küçüldüğümüzü düşünün. Öyle küçülüyoruz ki bir karınca bile yanımızda dev gibi görünüyor. Ve özel keşif aracımızı beynin içine giriyoruz. Karşımızda kıvrımlarla dolu devasa bir yapı var. İlk durağımız büyük beyin, yani serebrum. Beynin dışarıdan baktığımızda en çok dikkatimizi çeken büyük bölümü burasıdır. Bilinçli düşüncelerimiz ve davranışlarımızla ilişkili pek çok işlevde rol oynar. Planlamamıza, düşünmemize, okumamıza, insanları tanımamıza ve hatırlamamıza yardım eder. Büyük beyin iki yarım küreden oluşur. Şimdi büyük beynin dört önemli lobunu tanıyalım. İlk durağımız alnımızın arkasındaki frontal lob. Plan yapmak, davranışlarımızı kontrol etmek, karar vermek ve bir hedef doğrultusunda hareket etmek gibi karmaşık işlevlerle ilişkili bölgeler burada bulunur. Örneğin, ödevimi bitireyim, sonra oyun oynayacağım dediğinizde planlama sistemleriniz devrede. Ama frontal lob tek başına bir müdür odası değildir. Diğer beyin bölgeleriyle sürekli haberleşir. İkinci durağımız parietal lob. Vücuttan gelen dokunma gibi duyusal bilgilerin işlenmesinde ve bedenimizin çevremizin uzamsal olarak anlaşılmasında önemli görevleri vardır. Gözlerinizi kapatıp elinizin nerede olduğunu anlayabilmeniz bile beynin vücuttan gelen bilgileri işlemesi sayesinde mümkün olur. Üçüncü durağımız temporal lob. İşitme, dilin bazı yönleri ve bellekle ilgili önemli yapılar bu bölgeyle ilişkilidir. Birazdan tanışacağımız hipokampusta beynin iç taraflarında temporal loblarla yakın ilişkili bir yapıdır. Ve arkaya doğru gidersek oksipital lob görürüz. Görsel bilgilerin işlenmesinde çok önemlidir. Yani gözleriniz görüntüyü alıyor ama onu anlamlı bir görsel dünyaya dönüştürme işini önemli bölümü beyninizde gerçekleşiyor.

0: tıkır tıkır işler sistemim.
1: Çünkü ben
2: sevgili çocuklar, şimdi keşif aracımızla biraz aşağı iniyoruz. Karşımızda daha küçük ama son derece önemli bir yapı çıkıyor. Beyincik, yani cerebellum. Adı küçük olabilir ama işi küçük değil. Hareketlerin koordinasyonunda önemli rol oynuyor. Ayrıca öğrendiğimiz bazı hareketlerin ustalaşmasında görev alıyor. Piyano çalmak veya tenis topuna vurmak gibi öğrenilmiş hareketlerde beyincik devrede. Şimdi ayağa kalkmanıza gerek yok ama bir hayal edin. Bir futbol topuna koşuyorsunuz, top hareket ediyor, ayağınızın ne zaman ileri gideceğini ayarlıyorsunuz, dengenizi kuruyorsunuz, topa vuruyorsunuz ve gol. Bu hareketlerin koordinasyonunda beyincik önemli bir oyuncu. Bir başka önemli yapımız da beyin sapı. Sevgili çocuklar, bir başka önemli yapımız da beyin sapı. Beyin sapı beynin alt tarafında beyni omurilikle bağlayan bölgede bulunuyor. Hayatta kalmamız için gereken birçok temel işlevin düzenlenmesinde rol oynayan sistemler burada. Yani beynimizin bazı bölgeleri size şiir yazdırırken bazıları siz bunu düşünmeden vücudun temel işleyişinin sürmesine katkıda bulunuyor. Ne muhteşem bir takım değil mi? Ama şimdi büyük bir soru geliyor. Hatıralar nerede peki? Geçen yaz yaptığınız tatili beyniniz nereye koydu? Bisiklete binme bilginizi nerede saklıyor? Bunun cevabı için beynimizin en ilginç yapılarından biriyle tanışacağız. Adı biraz komik gelebilir. Hipokampus.

Sevgili çocuklar, şimdi size çok basit görünen 3 soru soracağım. Birincisi, bu sabah ne yediniz? İkinci sorum, en yakın arkadaşınızın adını biliyor musunuz? Üçüncüsü, ayakkabınızın bağcığının nasıl bağlandığını biliyor musunuz? Muhtemelen üçünü de biliyorsunuz. Fakat bunlar beynimiz açısından tamamen aynı tür bilgiler değildir. İşte hafızanın büyüleyici tarafı burada başlıyor. Hafıza tek bir kutu değildir. Beyninizde anılar yazan bir çekmece yoktur. Yeni olayların ve bilgilerin belleğe alınmasında özellikle önemli yapılardan biri hipokampustur. Ancak uzun süreli anılar yalnızca hipokampusun içinde saklanan dosyalar gibi düşünülmemelidir. Bellek, hipokampus ile farklı kortikal bölgelerin oluşturduğu ağlara dayanır. Uyku sırasında da hipokampus ve korteks arasındaki etkileşimin yeni öğrenilen bilgilerin uzun süreli belleğe yerleşmesine katkıda bulunduğunu gösteren güçlü bilimsel kanıtlar vardır. Hipokampus kelimesinin kökeni de eğlenceli. Şeklinin deniz atına benzemesi nedeniyle adı Yunanca'da deniz atıyla ilişkili bir sözcükten geliyor. Sevgili çocuklar, şimdi hafızanın nasıl çalıştığını çok basitleştirilmiş 3 aşamayla düşünelim. Bilgiyi alma, bilgiyi sağlamlaştırma, bilgiyi geri çağırma. Mesela öğretmeniniz size dünya güneşin çevresinde dolanır dedi. Önce bilgiyi duyuyorsunuz ve işliyorsunuz. Sonra öğrenilen bilginin daha kalıcı hale gelmesi gerekiyor. Ertesi gün öğretmen dünya neyin çevresinde dolanıyordu diye sorunca bilgiyi geri çağırıyorsunuz. Ama dikkat! Bir şeyi unutmak her zaman beyninizin bozuk çalıştığını göstermez. Unutmak insan belleğinin normal bir parçasıdır. Hatta size hemen küçük bir test yapalım. İlk bölümde verdiğim kelimeleri hatırlıyor musunuz? Söylemeyin, söylemeyin. Program bitmedi. Güzel bir şarkıyla devam ediyoruz.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili çocuklar, şimdi size 3 çeşit hafıza örneği vereceğim. Ben bir sayı söylüyorum. Mesela 5837. Bu sayıyı bir süre aklınızda tutabilirsiniz, öyle değil mi? Çalışma belleği, bilgiyi kısa süre akılda tutup onun üzerinde işlem yapmamızı sağlayan zihinsel kapasitedir. Örneğin öğretmen 23'e 8 ekle, sonra 4 çıkar dediğinde işlemin parçalarını kısa süreliğine zihninizde tutmanız gerekir. İkinci örneğimiz, geçen doğum gününüzde ne yaptınız hatırlıyor musunuz? Bu yaşadığınız bir olaya ilişkin bellektir. Üçüncü örnek, bisiklete nasıl binilir? Bunu kelimelerle anlatmanız zor olabilir ama vücudunuz hareketleri öğrenmiştir. Demek ki hafıza tek tip değildir ve tam burada çok önemli bir öğrenme sırrına ulaşıyoruz. Hatırlamaya çalışmak da öğrenmenin bir parçasıdır. Diyelim ki sınava çalışıyorsunuz. Kitabı 5 kez baştan sona okumak yerine bazen kitabı kapatıp ben şimdi ne öğrendim diye kendinize sormanız çok değerlidir. Kendi kendinize soru sorun, bir başkasına anlatın, kısa aralarla tekrar edin, yeni bilgiyi bildiğiniz bir şeyle ilişkilendirin. Örneğin hipokampus yeni anıların oluşmasında önemli. Bunu bir deniz atı resmiyle eşleştirebilirsiniz. Beyniniz anlamlı bağlantıları sever. Şimdi yeni bir oyun. Şimdi sevgili çocuklar, yeni bir oyunumuz var. Ben 3 ifade söylüyorum. Mor fil, kırmızı şemsiye, uçan peynir. Bu 3 şeyi aynı hikayeye koyun. Mesela, mor bir fil kırmızı şemsiyesini

olsun. Sevgili çocuklar, haydi beraber çalışma masanızı hazırlayalım şimdi. Kitap hazır, defter hazır, kalem hazır, su hazır, ders çalışmaya başlıyorsunuz. 5 dakika sonra acaba arkadaşım mesaj attı mı? 10 dakika sonra bir şey yesem mi? Sonra dışarıdan bir ses geliyor. Sonra masadaki silginin neden köşeli olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Ve bir bakmışsınız ki ders kitabı açık ama aklınız başka yerde. Tanıdık geldi mi? İşte şimdi dikkat konusundayız. Dikkat de beynin tek bir noktasında duran bir düğme değildir. Birden fazla beyin sistemi birlikte çalışır. Ders çalışırken beyniniz bilgiyi görür veya duyar, ona dikkat eder, anlamlandırır, mevcut bilgilerle ilişkilendirir ve gerektiğinde belleğe aktarılmasına yardımcı olan süreçleri çalıştırır. Özellikle prefrontal korteks dediğimiz beynin ön tarafındaki kortikal bölgeler planlama, hedefe yönelik davranış, dikkat kontrolü ve çalışma belleği gibi işlevlerde önemli roller üstlenir. Hipokampus ise yeni olay ve bilgilerin belleğe alınmasında önemli oyunculardan biridir. Ama tekrar hatırlayalım, ders çalışan beynin tek bir ders merkezi yoktur. Matematik problemi çözerken görsel sistemler, sayı ve mekanla ilgili ağlar, çalışma belleği, dikkat ve karar verme sistemleri birlikte çalışabilir. Okurken görsel sisteminiz harfleri işler, dil ağları kelimelerin ve cümlelerin anlaşılmasına katkıda bulunur. Dikkat sistemleri konu üzerinde kalmanıza yardım eder. Bellek sistemleri yeni bilgiyi daha önce öğrendiklerimizle ilişkilendirir. Yani beyninizde sessiz sedasız büyük bir toplantı yapılıyor gibi olur.

Peki daha iyi öğrenmek için ne yapabiliriz sevgili çocuklar? Size beyin dedektifinin 5 ipucunu veriyorum. 1. Sadece okumayın, kendinizi sınayın. Bir sayfayı okuduktan sonra kapattığın ve 3 önemli şey neydi diye sorun kendi kendinize. 2. Aralıklı tekrar yapın. Her şeyi sınavdan önceki gece beyninize doldurmaya çalışmak yerine öğrenmeyi günlere yaymak daha akıllıca bir stratejidir. 3. Anlatarak öğrenin. Konuyu kardeşinize, annenize, babanıza, arkadaşınıza, hatta oyuncak ayınıza anlatın. 4. Dikkat dağıtıcıları azaltın. Telefon sürekli ışık saçıyor, mesaj geliyor, televizyon açık. Beynimiz görevler arasında geçiş yapabilir ama bu her şeyi aynı anda kusursuz yaptığı anlamına gelmez. 5. Mola verin. Mola tembellik anlamına gelmez. Uzun bir çalışma sırasında kısa bir hareket molası vermek, sonra yeniden göreve dönmek dikkatin yöneltilmesine yardımcı olabilir. Ama burada sihirli bir sayı veremiyoruz. Tam 25 dakika çalışırsanız beyniniz mükemmel öğrenir gibi herkes için geçerli kesin bir kural yoktur. Kimi çocuklar biraz daha kısa, kimi biraz daha uzun odaklanabilir. Önemli olan çalışmayı yönetilebilir parçalara ayırmak ve gerçekten çalıştığınız sürede dikkatinizi ödeve vermektir. Ve şimdi belki programımızın en şaşırtıcı bölümlerinden birine geldik. Ders çalışmayı bıraktınız, kitabı kapattınız, yatağa girdiniz, gözlerinizi kapattınız. Beyniniz de mi mesai bitti, ben gidip uyuyorum diyor acaba? Hayır. Uyuyan beynin asıl gece vardiyası başlıyor.

tudo mocho. Ui, coaqui, ui, coaqui, ui, coaqui, geldi. Fırçaladı şini, yapladı şini, yıka ellerini, kukuli.

0: Yat yatağında yum gözlerini, mışıl mışıl uyu haydi.
1: Sevgili çocuklar, şu durumu bir düşünün. Saat gece 10, pijamalar giyildi, dişler fırçalandı, yatak hazır, gözler kapandı ve beynimiz çalışmaya devam ediyor. Uyku, beynin tamamen kapandığı bir durum değildir. Gündüz okulda beyninize birçok bilgi giriyor. Matematik, Bulgarca, fizik, bir arkadaşınızın anlattığı komik hikaye, yeni öğrendiğiniz bir şarkı, futboldaki yeni hareket. Uyku sırasında beyin bütün bunlarla ilgili çalışmayı tamamen bırakmıyor. Yeni anıların sağlamlaştırılmasına yardımcı olan süreçler devam ediyor. O yüzden yarın sınavım var, bütün gece uyumadan çalışırsam daha çok öğrenirim fikri iyi bir plan değildir. Çünkü öğrenme sadece bilgiyi alma kısmından oluşmuyor. Bilgiyi sağlamlaştırmak da bir etken ve uyku bu süreç için çok önemli.

Peki sevgili çocuklar, 6-12 yaş arasındaki çocuklar ne kadar uyumalı sizce? Bilimsel araştırmalara göre 6-12 yaş arasındaki çocukların günde 9 ila 12 saat uyuması önerilir. Yeterli uyku, dikkat, öğrenme, hafıza ve genel sağlık için çok önemlidir. 9 ila 12 saat arası mı dediğinizi duyar gibiyim. Tabii herkesin tam aynı dakikada aynı miktarda uyuması gerekmiyor. Bu bir önerilen aralıktır. İyi uyku için de birkaç basit alışkanlık önemli olabilir. Mümkün olduğunca düzenli yatış ve kalkış saatleri, uyumadan önce ortamı sakinleştirmek, yatak odasının karanlık, havalandırılmış, sessiz ve rahat olması ve özellikle gece ekran kullanımının azaltılması. Şimdi size bir soru. Beynimiz bütün gün çalışıyor, öğreniyor, hareketlerimizi yönetiyor. Peki yakıtı nereden geliyor? Acaba beynin en sevdiği yemek nedir? Balık mı, ceviz mi, çikolata mı? Bir araştıralım mı? Ne dersiniz?

0: akşam yemek yok.
1: Şimdi sevgili çocuklar, hayali bir restoran açıyoruz. Kapısında şöyle yazıyor: Beyin Restoranı. Menüyü açıyorum. Bir tabak süper zeka arıyorum. Yok. 3 kaşık kusursuz hafıza arıyorum. O da yok. 1 bardak matematik dehası arıyorum. Maalesef o da yok. Beynimizin ve gelişmekte olan vücudumuzun aslında ihtiyacı genel olarak yeterli.

Değerli ve dengeli beslenmedir. Peki tabağımız nasıl olsun? Çeşitlilik önemli. Sebze ve meyveler, tam tahıllar, yumurta, balık, et, baklagiller gibi protein kaynakları, süt ve yoğurt gibi uygun süt ürünleri veya kişinin beslenme ihtiyacına uygun alternatifleri, kuru yemiş ve tohumlar da uygun miktarlarda dengeli beslenmenin parçası olabilir ve tabii ki su. Su içmek beynimiz için de çok önemlidir sevgili çocuklar. Beyin ayrıca hareket, oyun ve merak sever sevgili çocuklar. Sağlıklı alışkanlıklar birlikte önemlidir. Hareket, uyku, beslenme, öğrenme, sosyal ilişkiler ve bildiğiniz üzere benim favorilerimden biri merak. Ve şimdi size programın belki de en önemli mesajlarından birini söylemek istiyorum sevgili çocuklar. Beyin öğrenme ile değişebilir. Bilim insanları buna nöroplastisite diyor. Yeni şeyler öğrenmek beynimizde değişikliklere yol açabilir. Bir beceriyi tekrar tekrar çalışmak da sinir hücreleri arasındaki bağlantıları etkileyebilir. Bu yüzden ben bunu yapamıyorum yerine bazen küçük bir kelime eklemek çok değerlidir. Henüz. Ben bunu henüz yapamıyorum. Sevgili çocuklar, programımızın başını hatırlıyor musunuz? Size 10 kelime vermiştim ve programın sonunda soracağım demiştim. Hazır mısınız? Gözlerinizi kapatabilirsiniz. Bir dakika düşünün. İlk bölümde söylediğim kelimelerden kaçını hatırlıyorsunuz? Hazır. Cevapları açıklıyorum. Elma, tren, bulut, kedi, anahtar, limon, kitap, balon, deniz ve saat. Kaç tanesini bildiniz? 10 mu? Harika. 7 mi? Gayet güzel. 3 mü? O da sorun değil. Hiç mi? O da bize bir şey öğretiyor. Çünkü bu bir zeka testi değildi. Hatta bilimsel bir hafıza testi bile değildi. Sadece programımız için küçük bir oyundu. Üstelik size kelimeleri özellikle tekrar ettirmedim ve aradan uzun süre geçti. Şimdi düşünün. Bu kelimeleri bir hikayeye bağlasaydık ne olurdu? Mesela kedi trene bindi, elinde bir balon vardı. Deniz kenarına gitti. Orada bir elma ve limon buldu. Bulutların altında bir kitap okurken cebindeki anahtarı çıkardı ve saatine baktı. Şimdi 10 kelime bir anda hikayeye dönüştü. İşte öğrenme stratejilerinin gücü burada. Bilgiler arasında bağlantılar kurmak hatırlamaya yardımcı olabiliyor.

Sevgili çocuklar, bugün Beynimizin Gizemli Dünyası programında birlikte beynimizin içinde çok uzun ama çok eğlenceli bir yolculuğa çıktık. Bir sonraki programımızda yepyeni soruların ve yepyeni keşiflerin peşinde yeniden buluşmak üzere. Beyninizi merakla besleyin, bedeninizi hareket ettirmeyi, iyi uyumayı öğrenmekten ve soru sormaktan vazgeçmemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın sevgili çocuklar.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: haftayı uğurlarken.
1: Haftayı uğurlarken.
2: Merhabalar ve iyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftayı uğurlarken programına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir programla huzurunuzdayım değerli dinleyiciler. Stüdyoda arkadaşım Nikolay Danev, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır, tüm Cemil Şaban hayranlarını mikrofonlarımızın başına davet ediyoruz. Hasan Rodoplu'nun dediği gibi Bulgaristan'da Bulgaristan'ın Nuri Sesi Güzeli olarak bilinen Cemil Şaban'ın elimizde çok fazla türküsü var. Ve şarkısı tabii ki bunu da eklememiz

gerekiyor. Bugün Hasan Rodoplu Cemil Şaban'ı anlatacak. Aslında 26 Temmuz 2019 tarihinde bu reportajı gerçekleştirmişim. Hasan Rodoplu'yla ta Türkiye İzmir'de birlikte telefon konuşması gerçekleştirmişik ve kendisi Cemil Şaban'ı anlata anlata bitirememişti. Gelin şimdi Cemil Şaban'ı anlatan Hasan Rodoplu birlikte yaptığımız bu programa Cemil Şaban'ın sesinden güzel bir türküyle başlayalım. Trenden mi indiniz? Hoş geldiniz.

Cemil abimle ilk tanışmamız şöyle oldu. Ben köyden şehre inmiştim Kırcalı'ya. Küçükten beri ben çok türkü meraklısıyım. Küçükten beri okuyorum. Küçük yaştan beri. Benim köyüm 20 hanelik bir köydü. Köy yeri diye. İsmi köy yeri. Selenke. Şimdi bir parkta gezerken Kırcalı'da biri öyle kanapeye oturmuş. İki saz var elinde. Biri cura, biri normal saz. Zayıf parlak bir adam. Sazları görünce dedim bu kim bu? Onun da zaten yakında başlamıştı Kırcalı Tiyatrosu'na. Bir iki kaydı vardı Sofya Radyosu'nda. Onları da dinlemiştim. Neyse yanına yaklaştım. Selam sabahtan sonra. Lan sen nasılsın? Ben nasılsın? Ya ben de dedim çok meraklıyım. Siz kimsiniz? Ben Cemil Şaman dedi. Yakında dedi başladım dedi. Kırcalı Türk Tiyatrosu'na. Dedi. Ben de meraklıyım çok dedim. O zaman dedim. Mırıldanma azıcık bakalım biraz dedi. Sesini dinleyeyim. Sen nasılsın? Ben o zaman hemen yavaş çocuk parkta fazla insan yoktu. O zaman Türkçe de yasak değildi zaten. Kız geline bak geline. Kınaları yakmış eline. Gelin kurban olayım. Beni bana verene. Okudum. Ooo çok güzel ses. Ne bu ya dedi. Hemen sen dedi. Müracaat et alırlar dedi. Tiyatroya dedi. Neyse ondan sonra o zaman halk gençliği yeni sık gazeteleri vardı. Yeni hayat dergileri vardı. Türkçemiz yasaklanmamıştı o zaman o kadar. Neyse halk gençliği gazetesinde bir ilan okudum. Bütün Bulgaristan gençliğine hitap ediyordu. İlan şöyle. Sesine güvenen gençler Şumlu Tiyatrosu'na bir erkek genç ses sanatçısı alınacak. Bir de bayan bir de kız diye.

Neyse aldım başım ben Gözal'dan. Kırçalı'dan. Yürü bakalım Hasan. Hasan. Burada ofisini bana ünlü rejistör. Rahmetli Recai Sadıkov ve eşi Ayfer Hanım verdi. Neyse Hasan gitti şeye. Şunlu vardım ne otellerde bir yerde yer yok. Bir kör yerde buldum. İki akşam dinlenebildim. Üç sıra gelmedi. İki gün çok bütün Bulgaristan geçti oradaydı. Neyse üçüncü gün öğlenden sonra orada Ebru'la Topçu'yla buluştuk. Yer ayarladı bana. Ondan sonra üçüncü gün öğlenden sonra geldi sıra bana. Çok kalabalık ayırmışlar yan tarafa. 50-60 tane böyle eliyorlar. Ben çıktım. Allah rahmet eylesin. Recai Bey o şef de orada yürücü onun başıydı. Yendi beni Türk'ü okudum o zaman. Dedi Dağlı dedi bana hep bu sesler sizi kırcan dedim çıkıyor. Ne bileyim dedim. Neyse ondan sonra sen bütün döndü o söyledikleri gençlere karşı dedi. Arkadaşlar beklemeyin dedi. Biz aradığımız sesi bulduk dedi. Öyle Cum Tiyatrosu'na 1966 yılında kabul oldum. Ondan sonra başladı Sofya Radyosu'na işte kayıtlar falan yapma. Halk bizi tanıdı, biz halkı. Hele bu Deli Ormanlı o büyük köyler, o traktörlerle artık bizi çok sevdi o zaman halk. Sofya Radyosu'ndan kayıtlarımızı dinliyorlardı. Böyle devam ettik. Sonra işte yasaklar geldi biliyorsunuz ya. Üç ses bizi ünlü yönetmen, ünlü bestekar herhalde sağdır da sağ olsun Turgut Şirkarov. O zaten Sofya Radyosu'nda en kaliteli kayıtları yaptı. Onun yönetmenliğiyle beraber Üç Saz ben, Cemil Çaman, Osman Aziz seslerimiz daha böyle bariton olduğu için şunu yaptık o Üç Saz'ı. 50 enstrümanla türkümüz vardır Üç Saz Üç Ses Sofya Radyosu'nun.

Kırcal Tiyatrosu'nda. Ben de orada orada artık ben Cemil Şaban, Ahmet Yusuf rahmetli de rahmetli anıyorum. Orada beraberdik artık. Sahnelere çıktık, turnelere beraber gittik. Bütün Bulgaristan'ı gezdik. Sonra Balaşum Tiyatrosu'na başladığımda Yugoslavya turnesi çıkmıştı. Orada Yugoslavya'da ben bir ay turnedeydim. Kırcal'a döndüm. Kırcal Tiyatrosu'nda da turne çıktı. İkinci defa yine Yugoslavya'ya gittik beraber.

İşte öyle biz artık turnelerde hep beraberdik. Ya biz Sofya Radyosu'nda şimdi bütün arkadaşlar orada bazı Türkiye radyolarından içtiğimiz Türkleri kayıt yapıyorduk baştan başlamıştık. Ama Sofya Radyosu'ndan dediler bize yeni Türkleri araştırın. Hatta bu Ağrı Gönül Osman Ağa'ya ben gittim. Aytus bölgesinin Urupça köyünde bir Osman Ağa'dan aldım. Kayıt yaptım. Dediler bize yerde Rumeli Türkleri araştırın. Ondan sonra başladık köylere çıkma turnelerde yaşlı adamlardan çok türküler topladık. Böyle. Ondan sonra onları yerli Rumeli türkülerine daha fazla ağırlık verdi Sofya Radyosu. Biz de onları daha fazla onları okuduk sonra. Cemil Şaban çok mütevazı. Aramızda en mütevazı bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Kimseyi kırmazdı. Çok sakin bir arkadaşımızdı. İyi bir insandı yani. O zamanlarda köylerde kendi köyünde yaşlı bir adamdan anlatırdı sazı öğrendiğini. Ben de öyle bir Kalyaga'dan öğrenmiştim zaten. Bizim köy öğretmen gelmişti. Cemil abim de şeyden öğrenmiş, orada köyde birinden öğrenmiş. İşte başlamış öyle adam, çalmak türkü söylemek ama öyle anlatıyordu yani. Kendi köyünden bir yaşlı adamdan öğrendim diyordu. O Bagranka onun köyünün adı. Cemil abi şimdi çok içten okurdu bir de. O burada bir ünlü Türkiye ses sanatçısı, Nuri Sesi Güzel'i taklit ediyordu baştan.

Osman Aziz bana dedi, ya kendi sesinle çık meydana dedi, taklit yapma. Şimdi bizim altta sizin Türkiye türkülerin çok buradaki sanatçıları dinliyorduk biz kendimizde. Böyle bir şey vardı. Cemil Hazret çok defa zaten o bir Nuri Sesi üzerine Türklerini okurdu. Sofya Radyosu'ndan sonra onlar kayıtlarda kaldı herhalde öyle. Ama herhalde öyle bir şey var. Onun için diyorum ben. Yani var ya biz çünkü Deli Orman'a gittikten sonra Umet'le Deli Orman pehlivanları çok severlerdi bizi. Ayırırlardı bizi. Şeyden, konserden sonra sofra kurarlardı bize. Beraber otururduk. Öyle anılarımız vardı yani. Beraber çok şey konserler yaptıktan sonra bize sofra kurarlardı. Çağırırlardı bizi.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sözünçeri ormanda köyler büyük kış kasaba gibi hepsi. Millet de traktörlerle filan gelirlerdi bizi görmeye. Zemreka iyi bir insan. Tek kelimeyle. Zemreka burada İzmir'de türkü söylemeye devam etmedi. Ya kendi evinde halinde çalmıştır belki ama bazen burada ne çıktı şöyle. Bir gün sonra televizyona çıktık. Bir gün çağırdılar biz televizyona çıktık. Ondan sonra Cemil'le görüştük, her zaman görüşüyorduk ama öyle konserlere çıkmadı. Ben de Balkan Göç Dernekleri konserlerine çıktım bayağı. Onlar şimdi hala devam ediyorum. Ben işte TRT'ye çok türküler verdim. Kendim derliyorum. Şimdi Yeni Tuna için yazdım. Bir tane daha bestesini yapmadım.
2: Bana sevda çekme derler. Kalpsiz olsam çeker miyim? Sakın içki içme derler. Dertsiz olsam içer miyim?

ayna tutmuş şanlı Tuna kıyı şehirlerine, Avrupa'ya gerdan olmuş akar engi engine. Şanlı Tuna, büyük Tuna, hiç durmadan akıyorsun, o bol sularınla sen Avrupa'yı suluyorsun filan. O tutrakana da ben kendim 223 tane mesle şey türkü yazdım, kendim kitap çıkardım.

0: Yani ben hiç durmadım, Allah'a şükür daha da devam ediyorum. Ve şimdi o mey, içki falan biz orada da ya, fazla içtiğimiz yoktu filan da ben burada hep de şey uzak durdum. Benim Cemil Hanım mı?
1: Evet.
0: Benim için çok iyi ya. Şimdi halkın sevdiği her sanatçı iyidir. Yani madem halkın gönlünü almış demek iyi bir sanatçıymış, Allah rahmet eylesin. Şimdi onun en çok sevdiğim ondan önüme koydular beyaz üzümü. O türküyü çok sevdim ondan.

Şimdi bastı. Evet öyle başlıyorum. Çok sevdim Cemil abim ben. Hala biliyorum. Önüme koydular beyaz üzümü. Genç yaşımda geçtiler de dizimi. Ben de bu derdime derman aradım.

gönüllü şey rejistörüm, Allah rahmet eylesin, Recai Bey'i, bir de hanımı Ayfer Hanım sağdır herhalde, bir de Turgut Şirkanovları, bütün Bulgaristan'daki soydaşlarımızı canı gönülden saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun sizlere de. Bu güzel hizmetlerinizden dolayı sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

0: sevgili dinleyiciler, İzmir'den Hasan Rodoplu'yla 26 Temmuz 2019 yılında gerçekleştirdiğim röportajı sunduk. Hasan Rodoplu Cemil Şaban'ı anlattı. Ayrıca Cemil Şaban'ın sesinden de türküler dinletirken ve değerli dinleyiciler, Hasan Rodoplu, Osman Aziz ve Cemil Şaban'ın yer aldığı Üç Ses, Üç Saz topluluğundan da türkülerimiz vardı. Haftayı Uğurlarken programının son dakikalarına kadar Üç Ses, Üç Saz topluluğundan türkülerle sizlere veda edeceğiz sevgili dinleyiciler. Böylece bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşım Nikolay Danev mikrofonlar başında, ben Şevke Çakır. Türküler kadar güzel bir gün, güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.
1: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.